Hürmetlik radio dinleyici aziz kardeşler. Anlatkanla Türkiye Avaz Radyosu'nun Uygur çalıntısı. Bugün 2026 yılı 26 Eylül Yekşembe. Hazır Ankara vakti çüştünkin saat 1. Ürümçü vakti çüştünkin saat 4. Hürmetlik radio dinleyiciler. Anlatışlarımızı her güne Ankara vakti çüştünkin saat 1'den 2 geçe Ürümçü vakti çüştünkin saat 4'den 5 geçe boğan adlıqta Türksat 3A Türksat 4A sünni emrahları ve radyomuzdan internet sahibisi www.drt.net.tr yansızık uygur adreslar kılık bir vasıtanlığa alıştı. Anlatışlarımızın tekrarını her günü Ankara vakti etken saat 6'dan 7'de geçen. Ürümçü vakti etken saat 9'dan 13'e boğan aralıkta kısık dolgun 41 metre 7240 kilogertiste sünni emrah ve internet arkılık anlığılı buldu. Hürmetlik radyo dinleyiciler, anlatışımızdan bugünkü cedvelde haberle, Yeni İran'ın tüncü çağrıki Yıldızlı adın yanırgan sada ve nakşı müzik katarlık programıyla bab olup, aldığımızdaki bir saat boyu içerisinde bilen bilgi bulumuz. Bugünkü programlarımızda ben Kamilcan Kaşıgari riyasetçilik kılımın. TRT Uygurçu'nun hürmetlik klasmenleri, Teknikilik meseleler sebebinden 29. yıl günü kısık dolgundan radyo anlatışımız bir günlük toktaydı. Ama anlatışımızı internet arkalık anlayalaysa 30. yılda kısık dolgun anlatışımız eslik gildi.

Radio anlığıcı aziz qarindaşlar, emdi xəbərlə anlayışla bugünkü mühim xəbərlərimizin təfsili məzmunları dövəndikcə, Toqayev Putin'a İstanbul formulası 2.0-a qayıtış çakırqıdı boldı. Kremlin, Qazıqstan prezidentinin Rusiya-Ukrayna uruşuna tüngültüş təklifinin Kiyevinin posiyası səbəbidən mümkün əməsliqini etdi. Qazıqstan prezidenti Qasım Cümert Toqayev, Rusiya dövlət rəisi Putin bilen görüşüp, Ukrayna'daki tokonuşunun tonultuluşu ve muhim neticilerle ilişkili bulduğun İstanbul formulası 2.0'a kayıtış çakırıqıdı buldu. Kremlin bolsa, Kiyevinin pozisyası sebebinin bu teklifinin imkansız kellikini bildirdi. Toqayev, belki bu tokonuş tonultuluşu ve muhim neticilerle ilişkili bulduğun İstanbul formulasına kayıtış gerek. Andın tabi halda Rusya'nın üzücüge ağan çoğun devletlerinin kapalı astıda uzundun bir kütülgen tençlik karab ilgirleyemez dedi. Kazakistan Prezidenti Toqayev, bulanın emnisi toktutuluş gerek. Çünkü 101 vatkan işçila minin katti karışımça hem Rusya'nın hem Ukrayna devletinin rakiplerinin paydısıga ve ulanı hoş kıldığan şekilde ilgirlemekte dedi. Kremlin bolsa Kazakistan prezidentinin Rusiya-Ukrayna urushin tonultuş teklifinin imkansız ekenligini ilan kıldı. Rusiya devlet haber agentligi tasını özüçüge algan Rusiya taratkularının haberlerge asoslanganda Kremlin bayanatçısı Dmitri Peskov urushin bu şekilde tonultulishi mümkün emas degen. Peskov Moskvanın Ukrayna'nın Donbas rayonundan çekinişi ve Kiyevning NATO'ga kiriş planlarından vaz geçişi yönelişindeki taleplerine işaret kıldı. Dmitri Peskov, biz üçün asaslık bir şart var. Nişanlarımız geçişimiz gerek dedi. Hürmetli radio anlıkçılar, Rusya'nın Ukrayna'ya kıygan hücumlarda 7 kişi kaza kıldı. Rusya'nın Slovensk ve Somi şehirlerine kıygan hücumlarda cemi 7 kişi hayatına ayrıldı. Ukrayna bir müdafiye sanayiti muassese kılgan başkurduğun bombu hücumuna çetişlik sel karaş tekşürüşünü başladı. Rusya'nın Ukrayna'nın şarkıdaki Slovensk şehrine başkurduğun bombu bilen kıyığa hücumu da 5 kişi hayatına ayrıldı. Az digendi mi 15 kişi yaralandı. Litonya'ya kılınan hücumda Slovenski Pekheri konsulhanesinin veyran boğallıkı ve iki hadiminin yaralanganlıkını ilan kıldı. Ukrayna'nın şimaldaki Somi şehrinde şenbi günü bir poşta oruna kılınan Rusya uçkuçsuz aparat hücumu da 2 kişi öldü. Somi erbi mesulü Sergey Kirovashenko reaktif motorluk bir uçuksuz aparatının poştıxanığı zərbbe gellikini eskertip, ülgelerden birinin 49 yaşlık bir erişkellikini, yeni bir kişinin salayitini bekitiş hizmetleri davamlaşı vatkallıqını etdi. Ukrayna'nın cenubidiki Zaporijya'ya kılınan yeni başka bir hücumdu bolsa bir kişi yaralandı.

ロシア Cuma күні Киев районының Поджа Найясыда Мудапия санайты векілдері қатнашқан бір палиетке баластик башқұрылдыған бомбыла білен ұчым қылды. Ұчымда аз дегендім 10 кіші аятын айрылып тақменен 100-ге екен кіші ярланған еді. Украина тәптішілері палиеттің ұрыш мезгілді вә ахалы районы екінді өткізіліші де пәрвасызлықның байы yoqlığını бекітіш үшін тәкшіріш башылған еді. Москва дайырлары Русия зімініға қартылған ұжымларда ішілтілгенлік әлгір сүрілген ұшқысыз аппаратла сақланған бір орынның нишанға ағалықын илан қалды. Үрметлік радио ұлтшылы. Румыния 2 күн ішіде 2-ші қытым хава тәвәлікі қылаптық қиған ұшқысыз аппаратын етіп түшуді. Шымал Атлантик әхді тешкілаты әзасы Румыния Украина тәріптен кәген бір ұшқысыз аппаратының хава тәвәлікі кіріші білен F-16 ұрыш айрыпыларларын ішкі салды. Бұ вәқі қардыңыз чығырасыда Русия ұжымлар ашқан бір мәзгілді мейдан келді. Румыния хава тәвәлікі қылаптық қиған бір ұшқысыз аппаратын етіп түшуді. Бұны білен Румынияда 2 күн ішіде 2-ші қытым ұқшыш вәқі үзбәген болды. Президент Нико Шордан ұшқышсыз şu yarının vaxtı etigən saat 8-də Donay yığızdiki Sionfo Gorgenin təxminən 10 günlük qaribidə itib düşülgəllikini ilan qıldı. Rumuniya Müdafiye Ministerliği hava aparatının ilgiri radarlar tərpidən ınıqlanqallıqını andın 2 F-16 uruşu ayrıplanının asmağı götürülgəllikini etdi. Dairli uçqısız aparatının mənbəsini tex aşkarlamadı. Amma təptişlə, cümə günü itib düşürülgən uçqısız aparatının Rusiyaya ait gəllikini bildirdi. Bu vəqə bilən, illadın biri təkrarlanıb gəlgən hava təvəliki xilaplıq qılış qılmışlardınkin, Rumuniya tünçqütüm öz hava təvəliki kirgən bir hava aparatını yuqatqan boldı. Ukrayna bilen 650 kilometrlik çigrası boğar Rumuniya, Rusiyanın 2022-ci ili başlayan kent ölümlük ucumu dinkin Donay deryası kırgıdı ki Ukrayna portlarının nişanlı ilişki başlığında buyan Rusya uçuksuz aparatlarının təxminen 30 kitim öz hava təvəliki kirgellikini etdi. Rusiyanın alaydı strategilik Odusa port etrafı Katarlıq Ukrayna'nın cenubu kartılığa hücumlarını aşırışı bilen bu vekalanın tekimi köp meydanı kegellike bildirildi. Rumuniya Armiya Başıtap Başlıkı General Georgita Vlad Cuma günü ilan kıygan bayanatı da danlık ziraat yığı bilişti ilgiri Rusya hücumlarının eğirlaşkallıkını ve Kardeniz'deki halkalık energiye hem soğudu liniyeler üstüdeki bisiminin aşkallıkını etti. Ahırkı vəqi, bir Rusiya uçuksuz aparatının aylar ilgiri Rumuniyanın Galati şehirdeki bir apartmanına düşüp iki ademine yaralanduğundan dinkin meydana geldi. Bu Ukrayna uğruşu ceryanında bir NATO'a əza devletinin adem zit yaşadığan bir rayonu zərbəgən tüncü ucum boğan idi. Tekrarlanan hava təvəlik xilaplıqları uğruşunun NATO zümrülürü künsür yıqılışı səbəbidin təşkilatının şərqi-cənubi kanat tərpidiki bexatirlik əndişilərinə aşıldı. Hürmetlik radiyonluqçılar, İran, Bəhrən, Yordaniya və Küvettiki Amerika ərbi nişallarıqı zərbədi. İran, Amerika ərməyəsinin İran ucumlarda işlətkən Uttur Şərqdiki barlıq bazıları və orullarının qanuni 3 iliş nişanı hesablandıqını bildirdi. İran ərməyəsi Amerikanın ahir ucumları qarta 3 iliş süptüdə Bəhrən, Yordaniya, ve Küvettiki Amerika herbi nişallarına hücumlarını ilip bağlılığını ilan kıldı. İran inkılapı muhafizatçıları mı cümle günü Bahreyn'deki Amazon'a ait bir uçur merkezinin nişanı ağırlıkını ilgir sürdü. Ama ne Amerika teknik şirketi ne Bahreyn hükümeti bu vakti hiç kandak bayanat ilan kılmadı. Amerika mı öz uğurlarının ya ki kadımlarının nişanı ağırlıkını cezimleştirmedi. İran armisi devlet televiziyası ilan kıyan bayanatı da etigende Bahreyn'deki İsa hava bazısı da Amerika terör armiyasına ait yıkıl gambarları, çoğun cabduk gambarları, silo ve kisel kanala araş kamikazisi uçuksuz aparatları bilen nişan gelinde dedi. Bahreyn'de turvatkan bir AFP muhbiri cümle günü partlaş evazı anlangallıkını ve agahlandırış signallarının çınlangallıkını tutuyor. Ama iki vaka oturuştu bağlanış bağ yokluğu tek inkamez. Bahreyn hükümeti kinciye bir kısım hava ucumlarının aldığı ilinqallıqını ve hava aparatlarının yoktulqallıqını ilan kıldı. Bahreyn dairleri Tehran'ı puralarının nişanı iliş bilen eyipildi. İran armisi Yordaniyadaki El-Ezraq bazısı da ayrıplan iskidatları, Rumun iskidatları ve bir eskerle turuşluk binağa uçuksuz aparatla bilen zərbəgirlikini ilgirtsüdü.

0: Аңламатқыныңлар Түркия Авазы Радиосы Хабарлар Программасы.
1: Örmətlik radionluqçular, Trump başqurduğan bomba qeyinçilik səbəbidən İran qarda hərbi hərəkətini vaqtlıq toxtatdı. Trump başqurduğan bomba qeyinçilik səbəbidən İran qardılğan hərbi ciddiçilikni aşırış planını vaqtlıq toxtatdı. Qararının Amerikanın başqurduğan bomba zapaslarının azayışı, rayon xarakterlik ciddiçilik və Paris qoltuq ittifaqlaşlığı qartılğan təhdidlərə aid endişələrdən kin inqallıqı bildirildi. Amerika prezidenti Donald Trump, Amerika və müdafiə sistemisi başqurduğan bomba zapaslarının azayğanlığına aid endişələr səbəbindən İran qartılğan hərbi hərəkətlərini kəng köləmdə aşırış planlarını vaqtlıq toxtatdı. The New York Times gazetinin haberine asoslanganda karar Trump'ın cuma günü yukarı derecelik meslekçileri ve kabinet azaları bile ötküzgen yığındın ki ilingan. Herbi mesullarının kent ölemlik dokunuşlarının kayıtın başlanışının otur şarıktaki Amerika askerleri bilen bazılarını kovdaş için ihtiyaclık boğan patriot, tosp üzeri belgeci başkıldığan bombaları ve başka hava müdafiye sistemi ok doğrularını hatarlık derecede azay tüytüş mümkünlük doğrusu da agahlandırış belgeliği bildirildi. Amerika'nın İran bilen davamlaştırıp atkan dokunuşlarda hava müdafiye sistemisi başkurulduğan bomba zapaslarının zor bir kısmını işletip boğallığı ait endişeler ilgiri mi gün tertipki gegeniydi. Haberde Trump hükümetinin ciddiçilikini tekeme örültüşünün İran'ın tekeme eğer ölçeli şirketlerine yol açıdığallıkı, Paris koltuğu devletlerini Amerika'nın yaraklaştırıp tutuğallıkı, hem de yerşari energiye ve musabırlığa krizislerini eğerlaştırıp tutuğallıkı dair kayıplardın üzünü kaçıqallıkı tekitlendi. Amerika Başştab Başlığı General Dan Kane'nin kent ölemlik herbi hareketlerini kayıtın başlaşına mümkünlükine ama bunun otur şarıktaki herbi faaliyetlerini başkurduğun Amerika Merkezi Kumandallık Ştabı'nın toz zerb belgeci başkurduğun bomba zapaslarını eğer derecede azaltıp tutuğallıkını yıpık sohbetlerde ifade edildi. Aksaray Alaka Direktörü Steven Chung, Trump'ın diplomatik halkalış çağrısını üzgertişini arzu kıldıklarını her zaman uç kaşkara oturup koyup geldiklerini. Ama İran'ın Hormuz Boğazı'da yakı Amerika'nın itibaklaşları karşı terörlük faaliyetlerine davranıştığı takdirde bağırlık tallaşlarını üstel üstede tutuklarını etti. Çoğun İran'ın müzakere kılınan bir gelişim için hizmet kılışı akılanlık buldu. Bu misal neyin bulduklarını üzdürübildi o dedi. Hürmetli radio dinleyiciler. Berlin'de yürüyüş kılıp atkan amma arasına bir avtomobil besip girdi. Bir kişi ölüp 10'dan artık kişi yaralandı. Dairle vaka yüz berge orunga köp sandı sakçı evetti. Fukraların rayondan ayrılıp ciddi kutkuzuş etiratlarının buyruklarına boysunuşu talep kılındı. Germaniye taratkılarının sakçılarını menbe kılıp bergen haberlerge karaganda Berlin'in merkezde ötküzülgen bir yürüyüş yığılışı esnasında bir avtomobilin amının arasına besip girişi neticesinde bir kişi hayatına ayrılıp 10'dan artık kişi yaralanğan. Vaqe şüyanın vaqti tahminen saat 22'de Tiergarten rayonundaki yürüyüş jarayanında yüz berdi. Bayıl gezide şahitlerini menbe kılıp bergen haberde

Ак раңлык бир минибустун жогору сүрөттө амманын арсыга бесип киргенликини билдирди. Вакыйадан кийин жидди алака мерекизде көп сандыкы ярлангучулар илип келинди ве вакыйага карата агаһландыруу берилди. От өчүрүш идарасы баянатчысы вакыя жүз берген орунга 44 жидди куткузуш кадыбынын эбертилгенликин эйлан кылды. Районга көп сандыкы сакчы эбертилген болуп, дайырлар пукралардын фаалиет мейданынан айрылышыны ve ciddi kutkuluş etiratlarının buyrukları boysunuşunu talep kıldı. Abdumobil şoförüne ve vakanın sebebine ait başka tepsilatla tek aşkarlanmadı. Hürmetlikle diyanlıkçılar, İran Ukrayna'nın Hazar Denizi'de İran'a ait bir Suudi parahutu hücum kıyıklıkını bildirdi. İran Hazar Denizi'de Suudi parahutu kılınan ecellik hücum hakkı da Ukrayna'na yapıldı. Tehran dairleri İran'a ait Suudi parahutu kılınan Ukrayna hücumu da bir deniz için ülkelikini bildirip öz devlet menfaatlerini kogdaydıgallıkını ilan kıldı. Tehran dairleri İran'a ait Suudi parahutu kılınan Ukrayna hücumu da bir deniz için ülkelikini bildirip öz devlet menfaatlerini kogdaydıgallıkını malum kıldı. İran Ukrayna'nın Hazar Denizi'de İran'a ait bir Suudi parahutu hücum kıyıklıkını ve kayda bir deniz için hayatını ayrılgalıkını ilgir sürdü hem de hücumunu tecavüzçülük hareket edip eğitildi. İran Taşkı İşlam Ministerliği'nin ilan kılınan bayanatta hücumunun etigen terepte meydana geldiği ve parahutta partlaş yüzbe geldiği bildirildi. Ve kayda bir deniz için ülkelliği yeni bir deniz için yarılangalıkı kayıt kılındı. Ministerlik Ukrayna'nın halkara kanunu kılap hareketli buluş, tokunuşunu kenetişke ve halpsizliknin dairesinin çoğaytışkı urunuş bile eğitildi. İran Taşkı İşlam Ministerliği halkara kanunda urnağın özünü qoğdaş prinsipi qatasen devletinin menfaatlerine ve devlet bexeterlikini qoğdaşın yanmaydıqallıqını bildirdi. Ukrayna Prezidenti Vladimir Zelenski bolsa iki süpsüz ilan qıyan bayanatı da Ukrayna'nın Hazar Denizdeki uzun musafirlik hücumlarda intayın küçlük neticilerge erişkenligini aytti. Zelenski hücumlarının İran'a tabi herbi yük toşuşku işletildiğin parhutlarını ve bir herbi parhutunu hücum nişanı kıyallıkını bildirdi. Ama Zelenski Tehran tılgağın İran'a ait Suudi parhutunun ismini etmedi. Hürmetlikle diyanlıkçılar, İsrail'e işgaliyet asitki garbi kırgakta 763 yeni kanunsuz turalgı silişini planlamakta. İsrail'e işgaliyet astındaki Garbi Kırgak'ın Eli Ortarak rayonunda 763 yeni kanunsuz turalgı silişini planlamakta. Maliye Ministeri yeni kanunsuz turalgı kuruluş planının Eli Ortarak rayonunun kölümünü aldığımız yıllarda 300 çoğaltış kütüldüğünü etti. İsrail'e Maliye Ministeri Bezalel Smotrich, İsrail'e'nin işgaliyet astındaki Garbi Kırgak karşılık Nablus'un cenobüdeki Eli Ortarak rayonunda 763 yeni kanunsuz turalgı rayonu kuruşunu planlavatkılıkını ilan kıldı. İsrail'e'nin Channel 14 kanalının haberine karaganda Smotrich İsrail'e'nin kanunsuz Ortarak meydanları ve turalgı orullarını kuruşuna devamlaştırdığını etti. Smotrich, Turalgulanın besivlenken Garbi Kırgak dünyanın rayonluk geniş çigirası işçide ornağın kanunsuz Eli Ortarak rayonunda kurulup terakki kıldırılgalıkını bildirdi. Channel 14 kanalı planla emelge aşırılgan denken kanunsuz Ortarak rayonunun kölümünün aldığımızdaki yıllarda 3'si çoğuydugallıkını ve mınlaç yeni kanunsuz köçmelerini üzücü aldıgallıkı mülçelerine vatkallıkını haber kıldı. Palestin dairelerden ilgilengen malumatlarga asoslanganda işgaliyet astidiki Şark Kuddüs'nü üzücüge alan Garbi Kırgak mıkyasında 141 kanunsuz Ortarak rayonu ve 224 köçüş orunda tahminen 750 bin kanunsuz İsrailiyelik köçme yaşaydıken. Palestin Tam ve Ortarak rayonlara karşı duruş komiteti kanunsuz köçmelilerinin 2026 yılının aldığı 20'de Palestinliklerge ve ulanın mülüklerge karta 3488 kitim hücum kıyallıkını malum kıldı. Komitet hücumlarda UYİT Palestinliklerin hayatına ayrılgallıkını ilan kıldı. Palestinlik mesullar kanunsuz Ortarak rayonlarının kengaytilişi ve köçmeliler hücumlarının İsrailiyanın işgaliyet asitki Garbi Kırgak'ını resmi üzgü koşuluşu yol açıdıkallıkını hem de münasebetlik Birleşken Devletler Teşkilatı kararnamalarında köz tutulgan müstakil Palestin devleti imkaniyetini acizlaştırdıkallıkını eskertip agahlandırmakta. Örmetlik radyonluğçular, İsrail'e Gazze'ye katlam karakterlik hücumlarını kıldı. Dairle 2025 yılı Oktyabr'dan bu yan, İsrail'e'nin uruş tok tutuşka hılaplık kıygan hücumlarda 1191 Palestinlik'nin öldürülgenlikini ve 3853 Palestinlik'nin yarlangallıkını ilan kıldı. Sahiye ve yerlik menbelerge asaslanganda İsrail'e'nin Gazze'nin uçumgar rayonluğu kıygan ayrım ayrım hücumlarda

0: Yukarı derecelik bir sakçı besulunu mu koşkanda iki perestillik hayatına ayrılıp az digendi 14 kişi yaralangan. Şembi günü elip belga hücumla 2025 yılı 10. oktabirden bu yankı uruş doktuş gelişiminin İsrailiye terpidin her günü ayak astı kılınışının en ahirki örnekleri arzudun orun aldı. Gazze İçki İşler Ministerliği Gazze şehrinin şimalı garbedeki Şeyh Rizvan mahallesi deyilip verilgan İsrailiye ve hücumda Gazze'nin şimalıdaki sakçı teşkilatına başlıklı 54 yaşlık Abdülnasır Muhammed El-Mukaddimi'nin öldürülgeliğini ilan kıldı. Gazze'nin şimalıdaki Ebu Şerh rayonunda bir abdumobulga kılınan uçuksuz aparat hücumda bir Palestinlik eğer yarlandı. Sahiye menbesi Palestinlik sakçı kadimi Yaman Übeydi'nin 14. yılda ilip belirgan İsrailiye hücumu yaralanganlığını ve yara sebebinin hayatına ayrılganlığını bildirdi. Gazze Seyyye Ministerliği İsrailiye'nin hava hücumları ve uç kırış hareketlerine öz içine alan uruş doktuş gelişimi kılaplık kılış kılmışlarda 1191 Palestinlik'nin öldürülgenlikini, 3853 Palestinlik'nin yaralanganlığını ilan kıldı. İsrailiye'nin 2023 oktabirden bu yana Gazze'ye devamlaştırılan 40. yılda 73 milyondan artık Palestinlik hayatına ayrıldı. 170 milyondan artık kişi yaralandı. Kent kölemlik ve veyrançılık rayondaki ammavi ul esrarların 90%'ın köprüyekini veyran kıldı. Hürmetli radyo dinleyiciler, yukarıda haberle anıldığına.
1: Kalbim senin ritminle atıyor hep.
0: Hürmetli radyoçular, hem de Zeynep Bastık'ın orundaşı da Sana Bayılıyorum namlı rakşını dıkıştı.

TRT Uyghurçunun hörmetli klasmelleri, bugünkü programımızda sizlerini intayın alaydı bir şahs bilen tanıştırmız. İsmi fakat öz değil tüzlemez. Çigralardan alıp hemmigi tanıştık boğan, Kırgız, tiyatr ve kino senetige zor töhpülerini kuşkan büyük ustaz Sabıra Kumuşalıyevni tanıştırmız. Tiyatr sahnesinde özgücü maharet bilen gevdilendirgen ölmez obrazları bilen halkın alkışıga, hürmetige ve mehrige erişken büyük artist, çunkur mehriballıkka bilen Kırgız halkının kalbede Umay Ana, yani Mukaddes Ana süptüde orun aldı. Halkının sövümlü kızı boğan bu büyük senetkarını hemimiz birlikte teğme yakından tanıp çıkımız. Genundakta dikkatanla programımızda bolsun. Sabıra Kumuşalıyeva 1917 yılı 19 Mart'ta Çüy rayonunun Tokuldoş yitsida adlı bir dekkan ailesi dünyaya gelgen. O özü tukulup özgen bu zımınga baştan ahır çunkur muhabbet ve pahırlanış duygusu bilen bağlanan. Gelgisinin bu büyük artısı mektep illerdenkin Fronze Pedagogya Teknikumu'da okup turmuşunu adlı bir başlangıç mektep okutukçu süptede başlagan. Ama onun takdirdeki asaslık çoğun sahne, onu teki 14 yaşıyla özünün sihirlik dünyasına gelip kılıp boğan. 1934 yılı yaş Sabıra Allıburun Kırgız Drama Tiyatrı'nın artısla ümkige kabul kılınan idi. Bu çoğun ailede destlepti fakat ark görünüş artısı bulup işildi. Bir çette kayıllık bilen küzütüp sahnelerinin seyirlik celibkarlıkı gönüş getirişti. Ama onun tiyatrga ve artistlikka boğan iştiyakı şüncülük küçük idi ki, meşklerde başka artistlerini astaydı anlaydı, üzüm sezmigen halda başrollarının bağırlık sözlerini zihni gizip alattı. Bu cimcit kayıllık ve yoşurun yadlaşla onunla hayatının vuruluş depterini açtı. Bir günü Kasım Ali Centoşev'nin Karıçaç namlık dramısı sahneleştirilgen çağda başrol altısı tüyüksüz ağırıp kaldı. Oyunu emelden kaldırış mümkün emes idi. Yaş Sabıra cesurluk bilen utturgu çıkıp rol sözlerini yadgı bildiğallıkını etti. Heçkandak tiyatr okuşu bolmağını karamay, onun utturgu koygan tüncü uğruluşu bağırlık tamaşı billahına heyran kaldırdı. Metbuatla onu kökü götürüp yazdı ve bu mucizlik başlanış bilen senet dünyasında Sabıra Kumuşalıyeva hikayesi başlanıp gitti. O tiyatr ülkede ömür boyu eslemelerden üçmeydiğen 120'den artık canlılık ve üzgüç obrazga ruh bağışladı. Toluk 75 yıl boyunca sahnede aktif rol alan Sabıra Kumuşalıyeva, huddi Stanislavski'nin küçük rol bulmaydı, küçük artist buludu degen sözünün emeli nemunusu bulan idi. Büyük rejissörlerinin mu orta karşıca o kıska ve arka görünüş rollarının en büyük ustası idi. Şu devirdeki septişi halk artisti Mukabit Toktubahiv, onun bu özgüç talantını mundaki yakınlık bir eslim bilen sözlep beredi. Bir oyunda o fakat birlik etim sahneye girip çıkıdığan adlı bir mumayının rolünü alattı. Sabıra hemşire tikisti eni kızılmagan bolsunu sahneye girip ayaklarını çıkarıp koltuk kıstıdı da görünerlik orunga oltudu. Andın köpüşüp öksünüp durup bişidiki yögeşini açtı. Aslıdın toluk 10 tane yögeş çıktı. Tamaşı billa külüp getişti. Adlı bir roldun hayalığa mı kemmeydiğen ençki noktalar bilen kanda kılıp muşunda gayet zor bir obraz yaratkıl bulduğallıkıga hememiz ayran kılattık. Mana o en küçük rollağımı muşunda büyük ruh beğişleydiğen tabi bir talant ikisiydi. Onun kinoçılık tarihi karaydıgan bolsak, kümüş ikranda kaldıgan acayip bizleri ve gevdilendirgen çunkur obrazları derhal dikkatini tatıdı. O orulagan obrazlar içinde dramatik, komediyelik, icabi ve terebi nurgun okşumagan çırayla mavcud. Şunda kılıp o Kırgız kino tarihindeki en ölmez eserlerimi boy gösetti. Onun kiloçılık müsabisi de eslemilere gizliğen asaslı kinoları ve roller tüvendikçe.
Чингиз Айтматовнун Өлмөс эсирдин ишленген Жамиля намлык киносудаги хаммеге тоонучтук жымыгор аял ролу Толумуш Окиевнун Отк тазым намлык киносудаги Аркоянын анысы образы Булут Шамшиев режиссёрлук кылган Ак кеме намлык киносудаги кичик балнын мумусу кизек ролу жана Шамшиевдин Инсанлар арасында намлык киносудаги Сайкал образы шундайла кыргыз кинолорунун эң моюмдуу катарын орнаган Бакайнын жайлавы Кызыл алма ва лифтлик өйүнүн зембиллерге окшош нургуллуган талланган кинолорду рол алды. Бир кытым көгөн адамда адаттан ташкыры эгер таасир калдырдыган роллору бүгүнкү күндөмү өзүнүн жогору кымматын саклап келмекте.

TRT Türkiye Avazı Radyosu her vakit dünyanın hemmeli yerinde www.tritworldchicket.com

Niyetin terkip tapkan bir Kıbrıs devleti kuruş için hareket başlandı. Türkiye, Kirisiye ve İngiliye oturusu deyilip verilgün sohbetlerin neticesi de 1959 yılı Türk ve Rum halkları birlikte baş kurduğun ortak bir Kıbrıs devleti kuruş karar kılandı. Hasıl kılınan kilişim kasasının Türkiye, Kirisiye ve İngiliye kapalıcı devletler oldu. Yani Kıbrıs'taki asasi kanunluk tüzümünü bozuşku kartılgan her kandak oranış görülse, tılgınlığın muşu üç devletke meselege arlaşış, yani modakılı kılış hukuku berildi. Kıbrıs ve Anadolu'nun garbi kırgıkını Giresiyegi koşuşunu nişan kılgan İnosis düşüne 1821 yılın başlapla yaşatıp gelip atkan Kıbrıs Rumları, Engilye hükümranlığı astıda Giresiyenin kolluşuğu tayinip, bu planlarını aşkarı ilan kılışkı başladı. Rumlu terörlük teşkilatı EOK'nı kurdu. Kıbrıs Rumları aralının hemmesini diplomatik yolla bilen kolu keltürülmeydiğalığını düşünüp yetkenden kin EOK terörlük teşkilatını kurup çıktı. 1955 yılı 1 aprilda kallık hareketlerini başlayan ve inosuzka karşı çıkan her kandak adamını düşman deyip ilan kılgan bu teşkilat 1958 yılının ahırıgıca 400 Rum, 109 Türk ve 100 Engilyelik öldürdü. 33 Türk gezisinin ahalları bolsa, EOK'nın ziyankeşlik faaliyetleri tüpeyledin, yurtlardan köçüp gitişke mecbur boldu. Hücumlara karşı mudafiye teşkilatlarını kurgan Kıbrıs Türkleri 1958 yılı öz güçlerini Türk mudafiye teşkilatının astıda birleştirdi. Araldaki kalaymakancılık ve vehimi muhiti, Siyurk ve London şartnameleri imzalanğıcı davamlaştı. 1959 yılı 11 fevralda imzalanan kilişimler neticesi de Engilye, Türkiye ve Giresiye'nin kapalıcılığı da Kıbrıs Cumhuriyeti'nin kuruluşu karar kılındı. Kıbrıs Türk Cemiyeti'ye 1960 yıldaki asasi kanunun arkalık belirgen hukukla 1963 yılı Rum tarafından bir taraflamalık kararı bilen emelden kaldırıldı ve şunodun tartıp Türk Cemiyeti'ye kartılgan kurallı kocumla kaydedin başlandı. Küzüge kan tolgan Rumlanın vahşiliki, kanlık Rojestvo bayramı. EOK'nın Lepkoşa'nın Tahtkala mahallesi de 1963 yılı 20 dekabrı keçisi avtomobilini oku tutuşu neticesi de Kıbrıs Türklerden Zeki Halil bilen Cemile Emir Ali'nin şehit kılınışıdan keyin başlangan kanlık Rojestvo bayramı hücumlarında 364 kişi şehit kılındı, 103 Türk yezisi boşaltıldı ve 25 000'a yakın kişi öy makallarından ayrıldı. Rum banditleri 1963 yılı 24 dekabrda Lepkoşa'nın Kumsal rayonundaki hücumlarını devamlaştırıp atkanda Kıbrıs'taki Türk polkinin doktoru Mayur Nihat İlhan'ın ayalı Murovat İlhan bilen balaları Murat Kutsi ve Hakan Munçı'da vahşileşi öldürülgen halette tepildi. Bu faciye tarihte Kumsal kırgıncılığı ya ki Vanna yani Munçı kırgıncılığı da bataldı. Bir 1964 yılı 5 Ağustos'ta Rum ve Giresiye koşulları Erenköy rayonundaki Kıbrıs Türk halkı hücum başladı. Giresiye ayrupalarının Erenköy'ünü bombardıman kılışı neticesi de Nurgun Türk şehit kılındı. Türkiye bu vaziyetke takabül turuş için çeklik hava hareketi teşkilip Türk halkının türkümlep kırgın kılınışının aldın aldı ve Rum koşullarını eğer mağlubiyet uçuradı. 1964 yılı 8 Ağustos'ta Avrupa'dan uçup gitken Türk uçuşçusu Kapitan Cengiz Topal heşkındak yaralanmasının Rumlara esir güçüp kaldı. Topal kiyince Rumların vahşilerce kıyınaşları neticesi de şehit boldu. Türkiye Cumhuriyeti kapalıcı devlet süpüde de hareket göğüttü. Türkiye Cumhuriyeti 1974 yılı 20 Eylül'de kapalıcı devlet bolu süpüde bilen arlaşış hukukudun paydalandı ve Türkiye Armiyası Kıbrıs Tınıçlık Hareketi'ni başladı. Birleşken Devletler Teşkilatı'nın çakırıqı bilen 1974 yılı 22 Eylül'de uruş toxtutuş kilişimi hasıl kılındı ve tokunuşla toxtudu. Kıbrıs Arlı'daki terapya oturusu da 1974 yılı 25 Eylül'de Cenve söhbeti başlandı. Giresiye ve Rum tarafından taleplerini kabul kılmasılığı hem de Arlı'daki Türk halkı karşı kaydının kırgıncılık elip veriş ihtimallığı Sırıttin 2. katımlık hareket elip verişini şart kıldı. Bu jarayında Ayşe tatilge çıksın degen mahbi parol bilen 1974 yılı 14 Ağustos'ta başlangan 2. katımlık Kıbrıs Tınıçlık Hareketi arkılık aralığı tınıçlık ve amallık elip gelendi. Kıbrıs Tınıçlık Hareketi de Türkiye Armiyası'nın 498 askeri şehit boldu. Kıbrıs Türk tarafı bolsa bu hareket jarayında 70 mücahidin özü çıkagan 270 kişiden ayrıldı. Kıbrıs Türklerinin tarihten buyan bagen umumi şehitler sanı bolsa tarih betlerge 1672 deb hatırlandı.
Neticede bu hareket sayısı

0: İT Türkiye Hangya Radyo'ya?
1: Oldu Radyo Blast Türkiye.
2: Türkiye Ünü Radyosu.
0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

0: Musikalisch geht es weiter mit Theoman, Yaz Yanağı.
1: Her şey aynı sanki, dalgalar bile silmemiş kumlarda ayak izlerini. Her şey aynı sanki, dalgalar bile silmemiş kumlarda

0: tayyarlığını teritoriyal bütövlüğünü ve halkını korumaqdığını beyan etdi. Bir xabar alışıyaz Emma Hedrikovatda İranın özü tayyarlığını korumaqlığını ileri tutuyaz deydi. Bakayı Washington'un gepleşikler için şertleri yok edildiğini notadı ve Birleşen Ştatların sonku hücumlarını Tehran ile uzulku ilalaşıkları bozan bir kanun uruş hükmünü hafiyetlenirdi. Arap Ligası yakın günü korun partilama çayına yetindiğini duydurup Trump'ı işe girişmeye çağırdı. Arap Ligası'nın baş sekretari Nebil Fahmi, Birleşen Ştatların prezidenti Donald Trump'ı İsrail'in Palestinlere karşı alıp bariyan siyasetlerini çeklendirmeye çağırdı ve yakın günü korun partilama çayına koloylandığını duydurdu. Fahmi, Palestin meselesindeki çıkkınsızlık ve pervaysız dartkınlık sebepli sevitin inyen hoplu tepkide yetenir aytti. Trump'ı İsrail'in hükümetinin ekstremist maksatlarını çeklendirmeğe, bir kanun yaşayış çaylarının kuruluşunu giyinletmeğini betettirmeğe, 2025 yılı kabul edilen Gaza'da parakatçılık başlangıcını kullanmağı ve batılı alınan Unvatar Şeria'daki hücumlarını toğıtmağı çağırdı. Fahmi şeyle hem Amerika İran gepleşiklerinin kıssağlı başlamak için hem çağırış verdi. Suriye Livan'a çakmışığa harvut aydın koşuluşmalılık ehtimallığını reddetti. Suriye İsrail hem ölçün alayan giyin sevitleyin çakmışığa karamazdan Gonşu Livan'a günüdün harvı operasyon kurulmağına karşılık korkuydu. Suriye'nin prezidenti Ahmet Al-Shara, Al Jazeera teleyayınımına veren interviusunda Suriye'nin koşunlarının serhetten geçmeyecektiğini ama Damask'ın Beyrut'un betelelerini çözmeğine kollu görecek harvı olmadık en çeme mümkünçülüklerinin bağırdığını aittı. Al-Shara, Livan'naki durnuksuzluğun Suriye hem yarama tesir etirip bilecektiğini duydurdu ve devletin gözetçiliğine değişli olmadık yaraların bütün tevit üçün hop dörü diyenliğini notadı. Ukrayna'nın Rusya kuran hücumlarını 2 adam yoğullu, 12 adam yaralandı. Rus resmilerinin beyan etmeğine göre Ukrayna tarafından düğün gece Rusya'nın Rostov şehirine ve Belgorod tevitine kurulan hücumlarda adından 2 adam yoğullu, 2 tıçağı 12 adam yaralandı. Hücumda yaralananların hastahanelerde becerge alayanlığını ıtırdı. Hücum sebeple 15 ulu ulan birlikte bir binada yangının bulunduğu belirlendi. Yanığın gödövçülük aslına alını ama yanığına bir yaşayış çayının hatardan çıkandığı beyan edildi. Hormatlı dinleyiciler, siz daşarı yurt haberleri ile tanış olunuz.
1: Türkiye'nin sesi radyosu bütün dünya yüzden yer.
0: Qadırlı dinleyiciler, gelin inni olsa sufle toparlanma yerine yetirmeğine mücevher atlaydı mı kulağa salıyın.

Salam, hormatly dinleyijiler. Şuň siziň bilen türk dünýäsine çuňur täsir ýetiren aň bilim hereketi bolan jedidizm we teatryň bu hereketdäki ornyny gurrun berer. 19-njy asyryň soňky çäreginde Krimde başlanan bu set Kazandan Azerbaýjana, Buharadan Daşkende çenli uzady. Sahna perdeleri açylanyna diňe bir oýunlar, eýsem bir oýunuş başlanýardy. Gelin Hemmämiz birlikte şol döwre siýahat edelim. Jedidizm düşünje taýdan täze usul, jedidi usul diýen many eýe bolup, arab dilinden gelip çykan sözdür. Bu hereketin binagary 1851-nji ýylda Krimde doğulan İsmail Beg Gasparallar. Gasparali klassiki medrese biliminin musulman türk cemiyetlerini nähili bir bilim guýusyna kıyın yağdayda koyan onu öz gözlerlerini görüp, munun çayratını devruva pedagogiyada gözdeptir. 1884-nji ýylda Bahçe Sarayda kuran jedid usulli mektepleri elippi ses usuluna göre ügrediyerdi. Bu olsa sözleri harpma harp ya tutturmağın yerine sesleri birleştirip okamağı mümkün ediyen anklap görünüşündeki çemeleşmedi. İsmail Bey Gasparali'nin 1880-nji ýylda çykaryp başlan terjimeçi gazeti Krimden Stambula, Kazandan Daşkende çenine okulýan ve dille, pikirde ve işte birlik şygarlan türkiýe dünýäsine umum bir intellektual

etat gözleyen neşer organına öwrüli. Bu akım diňe bir bilim bilen çäklenmän, gysga wagtyň içinde edebiýaty, jurnalistikany we teatry hem öçüne alýan giň medeni reforma öwrüli. Eýsem bu aň bilim hereket tolkuny nähil edip Krimden aşyp Türkistana ýetdi we sahnada özüne näme tapdy? 7000 Türkistana geçmegine Samarkanddaky we Buharadaky tatar söwdegärleriniň hem roly ketkitdeji boldy. Terjimeçi gadedi we Krimde bilim alan aň bilim hereketi bilen esaslandyrylan torlar arkaly täze usullu mekdepler Daşkent, Fergana we Andijan ýaly şäherlere hem ýaýladi. Mahmud Hoca Behbudi, Abdulla Avloni we Münevver Qari ýaly şahsiýetler bu hereketi Türkistanyň öz bolşy şertlerine uygunlaşdyrdylar. Jedid intellektuallar üçin teatr bir güýmençe däl, eýsem bir bilim guraly boldy. Oňa düşünmek üçin döwrüň şertlerine täsir etmek gerek. Türkistana sowetlik derejesi ören petdi. Gadet diňe kiçijek bir aň bilim toporuny ýetip bilýärdi. Kitap bolsa has hem dar töwregi ýetýärdi. Teatr bolsa hemme kişä ýetýärdi. Perde açylana sahna hemme kişä açykdy. Daýhany da tenetçä de aýalydy. Şonuň üçin jedid hereketiniň intellektuallary teatra halk bilen gönümel ýoly goýulan aragatnaşyk kanal hökmünde gördüler. Bu düşünjäniň Türkistandaky ilkinji we iň güýçli beýany Mahmud Hoca Behbudden geldi. Mahmud Hoca Behbudi 1911-nji ýylda ýönüki özek diline ýazan Pederkuş atanyň Ganhory atly oýun bilen Türkistanyň döwrewap teatr taryhyny başlatdy. Oýun bir maşgalanyň dargamagyny gurrun berýärdi. Emma bu dargamagyň sebäbi ykbal ýa-da garyplyk däldi, nadanlykdy. Atanyň bilimsizligi oglunyň erbet ýoly düşmegine sebäp boldy we maşgala bölündi. Tomoşoçu sahna serdenine diňe bir tragediýa seretmeýärdi. Öz ýaşaýan ýerini, öz töwregini tanaýardy. Dili ýönüki saklanypdy. Çünki Behbudi muny bilip taýlapdy. Halka ýetmek isleseň, onuň dili bilen gürleşmelersiň. Abdulla Avlani bu ýüzden meni has hem özgörtdi. Avlani Quran Turan teatr toparlan oyunları ovadan ova, şehirciden şehire alıp gitti. Teatr inne bir şehir idarat verli, ol göçme mektebe öğrülüpti. Avlani'nin oyunlarına tema mengleşti. Bilim, mağlumat ve Türkî dili bir halkı birlikte saklayan üç sütünlü. Abdurrahi Fıtrat bolsa hem oyunları hem koşkularlan hat yeti dil ulunlu. Medreteni, fanatizmi ve nadanlığı günümel nişanalli. Fıtratın sahnasında dımp oturan keşp, adatça cemmetin utulun tarapi bolyardi. Adrecana olsa teatr xat irvat yola koyulupdi. Molla Nasreddin jurnalın tövrevuna yığınanın an bilim hareketinin ericileri, değişmeni, karikaturani ve sahnani bililikte oylanılır. Tbilisi we Bakuda oynanan oyunlar Kavkazın köp medeniýeti atmosferasyny hem özüne alıp şäherli tomoşaçy köpçüligine ýüzlendi. Krimde bolsa Gaspar Alinin terjimeçi gadedi bu sahnalary we oyunlary habara öwürip geografiýalaryň aratyna köprü gurdy. Şeýlelikde teatr türkü dünýäsine umumy bir dili ýol goýdy. Tapawutly dialektler şol bir sahna tapawutly geografiýalar şol bir ýüzlenme. Jeddizm Krimde döredi, Kazany we Adrejany güýşündi. Türkistanyň sahnalaryna halk bilen birleşdi. Sowet döwründe bu adamlar batşa tedewar galdylar. Behbudi öldürildi. Aglawaty sürgüne iýerildi. Emma pikiri öldürip bolmady. Şuň öz ustana Behbudinin adi mekteplere daqyldy. Krim tatar diasporasy Gaspar Alinin miratyny ýaşadyar. Jeddizm bize şunu öwretdi. Bir halkı özgörtmek isteseňiz, ilki çağalaryny okamagy, soňra sahna teletmegi öwredin.
Hormatly radio dinlejiler, şuňky bölümimizde jedidizm aň bilimindäki teatrym ornu barada gurrun berdik. Kreimden Türkistan'a uzulayan bu gen geografiyada jedidizm aň bilim hereketiniň ýerjileri teatry diňe bir sunat budagdal, eýtem jemmeçilik oýunuşy, bilim we döwrapleşme gurala hökmünde näkili güýşi ýa-da gelenliklerini ele aldyk. Sahnada koyulan ilkinci eserlerin halkın ağın bilim tayden ötmeğine, özünü alan şol tarihi orunu ve devrun kıyın şartlarına teatrın nehili pikir kursuna uğurlanduğunu uğrunduk. Novattaki gepleşimizde medeniyet ve sunat tarihimizin başka bir mühim duralgotuna yendi duşan çak, hoş, sağ olun.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
0: İnca Ankara, Radio Sedaye Türkiye.
4: Huna İdaatu Sautu Türkiye.
0: Danışır Türkiye'nin Sesi Radyosu.
5: Ovdi Radio Glas Türkiye.
6: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
7: Qui è la radio la voce della Turchia.
8: Esta es la voz de Turquía.
9: Слушате емисијата на български език на радио Гласот на Турција.
10: Јуфлет зари и Турција.
11: 这里是 土耳其 之声广播电台.
12: اینجا Анкара радио صدای Турција.
13: Да Турција гаг радио да.
14: Хосуме Турција и зайна радио гајана.
15: Eterçiye Radyo Sadburi Türkiye Sıkma.
16: Ovo'da Türkiye Ünü Radyosu.
17: Ayç Radyo Voça Türkiye.
18: Говорит голос Türkiye.
19: Эфирда Türkiye Ovası.
5: Gitleyer Türkiye'nin Teki Radyosu.
7: Ye Sıday Türkiye.
2: Anlavatkın ola Türkiye Avazı Radyosu.
12: Edo İfonetis Türkiye.
20: Oldi Radyo Glas Türkiye.
21: Giderdi Amuriye Türkiye.
22: İni adalah Radyo Suara Türkiye.
23: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Türkiye.
24: Este es Radyo Voz de Türkiye.
25: Kochira wa Türkiye no koe radyo desu.
26: Zboru wa glasot na Türkiye.
27: Efirde Türkiye Ovoz Radyosu.
28: İt Türkiye hangiye radyoya?
29: Oldu Radyo Glas Türkiye.
0: Türkiye Ünü Radyosu. Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

0: Türkiye Ünü Radyosu.
1: Aici Radio Vocea Türkiye. Говорит голос Türkiye.
2: Эфирде Türkiye Ovası.
3: Gitleyer Türkiye'nin tekli radyosu.
4: Ye Sıday Türkiye.
5: Anlamadın ona Türkiye Ovası Radyosu.
6: Edo İfonetis Türkiye.
7: Oldi Radyo Glas Türkiye.
8: Giderli Diyamuriye Türkiye.
9: Ini adalah Radio Suara Turkiye.
10: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turkiye.
11: Este es Radio Voz de Turquie.
12: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
13: Zboru wa glasot na Turkiye.
14: Efirde Turkiye Ovoz Radiosa.
15: It Turkiye hangia radio ya?
7: Oldu Radio Glas Turkiye.
16: Türkiye Ünü Radyosu.
7: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.